1982 yılında emekler artist, 1993 yılında ise Halk Artisti adına layık görülmesi onun sənət yoluna verilen kıymetin mentiqi neticesiydi. Unudulmaz sənətkar 1962 yılında aile hayatı kurmuştu. Ömür gün yoldaşı Amalia Hanım ve iki evladı onun hayatında en büyük dayağıydı. Ömrünün son illeri çetin ve keşmikeşli geçir. Səhnənin gür ışıqlarından uzaq, Şamaxının Çuxuryurd kəndində sakin.

diye çekilir. Ama onun sesi sükunete tabi olmuyor. 66 yaşında ebediyete kavuşsa da sahnenin mecnununun sesi her edet tiyatro duvarları arasında duyulur, yaşıyor.

0: Minilliklerin yaddaşı, esirlerden gelen sesler, Azerbaycan'ın sesi.
1: Taşlarda

0: Her bir tarih, her nakış bir medeniyet.
1: Bir daş parçasını eline alanda aslında milyon illik bir tarihi tutursan, o daş senden evvel sayısız hesapsız insanları görüp, döyüşlerin sesini işitip, körpelerin gülüşüne şahit olup, anaların gözyaşlarını öz sinesine okudurup. İnsan yaddaşı unuda bilər, daş ise hiç niye unutmasın.

İgram ya bakalsmay bur. İçaban xirar. Çünkü Bakuday, Azerbaycan radyoday lezgi çalal günlük dekhya bakalsmay. Çi günlük heftedin isleyin ve erbeyi qara seyahatdin çıqaydan zuraz, Azersat peykinay radyo az inter dalgada www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagat.

Samet Vurgun ve Lizgiyar. Azərbaycan din xalqın şair Samet Vurguna, Dağustan din xalqın şair Stal Süleymana şiir baxşınay. Şad zava çun Süleymana çara rexi aşuqdi, bilbildi ki zmani luhuz zamana diz taluqdir. Şiir hak torpa taldı tesnif zaydı tuş. Yaratmış ömrün çağında ve isara Samet Vurgun Süleymanan poeziyede kalas taniştir ve kadlay asirdin Homer'an çalar heyran vileldi kelday. Kafkazın şairiz vali delegatiriz anzırın ködüüşne kanitsu kudlayı suz Moskva'da elefeyi eserden pisatilerin sadlasiyiz dal şadvilin halara görüşmüş hun kismet kınay. Samet Vurgunan Muğan Toralay maşhur poemadın kudlay mani çehi şair dinli Dağustan ve Lezgi Çubandin arada Muğan çülde elefeyi ihtilat kayı. Kumada Çubandi gayi neh koyu Samet'a adavay xabar kazı. Vujyavun hinayı rahuh ya Çuban. Dağustan ülke day lezgi sastıha, çekişlah çıka ya kadim day muğan, çün adas ganidi amni çaz arxa. Lap kısan, uçku da in kişlah di köz, takay tasadakay e hayvancıdan. Kürez ve açuban uçiz yetani, cevab ni hazur dir fadlay adan. Muğan, muğan hayta, sadakay budjida, muğan turfan hayta, budni putjida. Künerik yapınçı galay kakan buydun yaşlı ama diri baş çubandın kamallı gafari Samet Vurgun heyran arzı. Şair egafun aldı sadastan tüküray lezgi serkerdin fahumdal mehtel cezu.

Hindistanlı halk din artist, şair ve kompozitor Asif Mehmanoviç'in Samet ve Ceyran şiir arsema durgunla başına buraya. Aburk elday buru aga anuva. Azerbaycan şairi Zigzafrik alaydı Samet Vurgunya. Am kısa rayonda eser din verhon isavetin deputatı lehke gayviliyey. Lezgi patara gizafkayı lezgi halt kay xeynin xuş gafar kikey asıl şair ya. Asifan gafar ya ibur. Dağların ülkeden çeki şairi Şahimir Muradova, Yusuf Xappalayeva, Anvar Aciyeva, Çipinlik Elx Kunda yaratmışın da Samet Urgunan reqenti day poeziyediz, Cevahir Arkidin çalariz, Zurba Qimet Ganva ve Amzaman adın maşhur şair yaz hesabını. Abur Aleksandr Fadeyevan inga farin şerik ya. Uç kısan yeki dünyada Samet Urgun avı. Samet Urgunan Vakif Hanlar Ferhad ve Şirin piyasaya Derbent ve Azerbaycan din Gostram Teatr'de sehnedal esigne. Tamaşa çeyre abur hamişe gurlu kapar ya unaldi karşılamıştı. Dağustan din mubla hava takaburlu şalbuz, gurlu samur, rik ermihi insanar Samedaz gızaf kanitir. İlla ki barkavan samur ve tsun kerekhar şair dindik alayı çıkayartir. Samur ve Samed ibur tükey gafar niyakir. Samet'a görçeğe hükredayla şirin şirin lezgidin ruh şiir gelday. Samur vazun apatazun ekeştayla hıkajna sen. Aşuk kayı şahvardı huş, vükhveriz gana temin. Akatna un kerehtizni, ceyran dikiz zaz kiligna, yazun yavun rahan açır, sühbet hanaç hiç iligna. Azın ködüş ne kanı çıkıldı Yusuf ki hey sorgut kubletin samur ve şiir ne elzavay burdurik evay begenmiş eser ya. Şiir de Dağustan'da ilk açına apşiron dizavak suay ceyrandin, turturin, açgarin, leglegrin, kasuk amarin, serin tamarin meskentir kuramattin nakuar, gül çimendiz el kuyur zavay lezgi vatsun gürkem kamat usta dülelde açuhnu. Varsar isar ilham kaçuz invi cevay güzel day. Satamaşa kaydı ya adan kamat efsel day. Rezun tuşni samur vazun laf kerehta akozna. İn güzel diz juandik ey çehi dastan kizay. Samur vazu salam guzo çehayitir elleriz. Viçin yadni saşürbet kiz adapayiz çülleriz. Eh, haltin şair Samet Urgun'a samur vazun öpatani insan rinrik ere çehi gümbete signa. Dost val vast haval vinetur didediz kaydılay inek vişnüs ova diz tamam ceza şair Samet Urgun şaksuz hamişa çirühta igrami insan yazamakta.

Karşıda sonsuz yollar, önce vatan torpağı. Bu bir sessiz savaşın yenilmezlik sınavı. Karşıda sonsuz yollar, önce vatan torpağı. Bu bir sessiz savaşın.

0: yemler vererek gelemeni kazandı.
1: Elimiz Kur'an üstte, candan önce vatandı.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve www.asteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Geceler Gönül Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarına çıkıyoruz. Bakü'nün Türk ve İslam dünyasına mesaj adlı konuşma. Azerbaycan-Türkiye strateji enerji hattı başlıklı yazı. Büyük dönüş devam ediyor konulu konuşma.

devamını vurgularken geçmişte yaşanan olayları hatırlatmanın önemine de dikkat çekti. Sonuç olarak Bakü'de düzenlenen etkinlikler Azerbaycan'ın bu farklı yaklaşımları tek bir platformda birleştirme ve diyalog için bir alan yaratma çizgisini göstermektedir, dedi.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynelxalq Radio.
1: Azərbaycan Türkiyə stratejik enerji hattı. Azərbaycan və Türkiyə arasındakı ilişkilər tüm alanlarda olduğu gibi enerji sektöründə də stratejik ortaklık düzeyində gelişməkdədir. Yıllar içində həyata keçirilən ortak projələr iki ülkənin enerji güvənliyini gücləndirməklə kalmamış, aynı zamanda Azərbaycanın bölgəsəl bir enerji mərkəzi halinə gəlməsində və Türkiyənin Avropa enerji piyasalarındakı rolünün güclənməsində önəmli bir faktor olmuşdur. Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu bu ortaklığın yeni yönlerinin tartışılması açısından da dikkat çekiyor. Bu forum yalnızca iki ülkenin enerji gündemini değil aynı zamanda bölgenin genel enerji geleceğini de tartışmak için bir platform görevi görüyor. Türkiye, Azerbaycan'ın enerji stratejisinde özel bir yere sahiptir. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Güney Gaz Koridoru, TANAP ve diğer projeler Azerbaycan enerji kaynaklarının dünya pazarlarına özellikle de Avrupa'ya taşınmasını mümkün kılmıştır. Bu projeler aynı zamanda Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgesel enerji haritasındaki konumlarını daha da güçlendirdi. Artık enerji işbirliği gündemi sadece petrol ve doğal gazla sınırlı değil. Dünyada enerji dönüşümünün hızlandığı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin arttığı bir dönemde Azerbaycan ve Türkiye arasında yeşil enerji alanındaki işbirliği de ön plana çıkıyor. Azerbaycan Hazar Denizi'nin enerji potansiyelini kullanarak büyük miktarda yenilenebilir enerji üretme potansiyeline sahiptir. Güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin özellikle de açık deniz rüzgar enerjisinin geliştirilmesi için atılan adımlar ülkenin gelecekteki enerji stratejisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki enerji ortaklığının bir sonraki aşaması daha geniş bir coğrafyayı kapsayabilir. Bu sadece enerji üretimi ve taşımacılığı ile ilgili değil, aynı zamanda yeni enerji koridorlarının oluşturulması, elektrik ihracatı ve yeşil enerjinin bölgesel pazarlara sunulmasıyla da ilgili. Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğinde artan rolü de bu süreç için ek fırsatlar yaratmaktadır. Ülkemizin enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına ihracatı, hali hazırda kurulmuş önemli bir işbirliği modelidir. Enerji Bakanı Perviz Şahbazov forumdaki konuşmasında bu konuya değindi.
2: Bizim emektaşlarımız aynı zamanda Avrupa İttifakı'nın enerji təhlükəsizliyinə böyük töhfə verir. Məhz Türkiyə üzərindən bizim enerji resurslarımız dünya bazarlarına yayılır. İstər neft, istər qaz, son illərdə biz artıq 16 ölkəyə qaz təchizatı həyata keçirmişik və elə bu özü özlüyündə Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin güzel bir ne kadar intensif şekilde inşaat etmesinin güzel bir numunesidir.
1: Bu nedenle Azerbaycan-Türkiye enerji işbirliği sadece bir dizi ekonomik projeden ibaret değildir. Bu ortaklık bölgesel enerji güvenliğini etkileyen, ulaşım ve lojistik bağlarını genişleten, yeni yatırımları çeken ve bir bütün olarak Türk dünyasının ekonomik potansiyelini artıran stratejik bir faktördür. Bakü'de düzenlenen 5. Enerji Forumu bu açıdan önem taşıyor. Çünkü enerji haritasının hızla değiştiği bir çağda Azerbaycan ve Türkiye artık sadece mevcut projelerin sonuçlarını değil, aynı zamanda geleceğin enerji gündemini de birlikte şekillendiriyorlar.

Büyük Dönüş devam ediyor. İşgalden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur geleceğin inşa edildiği büyük bir yapıcı alan haline geldi. Ermeni saldırıları sonucu yıkılan şehir ve köylerin yerlerine modern yerleşim yerleri kuruluyor. Yeni yollar ve iletişim hatları döşeniyor ve enerji, gaz, su ve iletişim altyapısı oluşturuluyor. Bu sürecin asıl amacı sadece tahrip olmuş alanları eski haline getirmek değil, Karabağ ve Doğu Zengezur'un ülkenin sosyoekonomik yaşamına yeniden entegrasyonu, burada sürdürülebilir yerleşimin sağlanması ve insanların anavatanlarına güvenli ve rahat bir yaşam kurmalarının mümkün kılınması başlıca öncelikler arasındadır. Büyük Dönüş'ün Azerbaycan'ın 2030 yılına kadar ulusal önceliklerinden biri olarak belirlenmesi, bu stratejinin devlet politikasındaki özel önemini de göstermektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti

temini için de geniş çaplı çalışmalar yürütülmektedir. Bu manzara büyük dönüş.

koşullarına alıştı. İşgal nedeniyle evlerinden tahliye edilen sakinler tamamen yeniden inşa edilen Şükürbeyli'deki evlerine geri döndüler. Köyde yaşamı için gerekli tüm temel olanaklar sağlanmıştır. Burada iki anaokulu, 360 kişilik bir okul, bir sağlık merkezi, bir müzik okulu, bir kulüp topluluk

Büyük dönüşün temel özü Şükür Beyliğe dönen ailelerin örneğinde de açıkça görülmektedir. Amaç sadece insanları ana vatanlarına geri döndürmek değil, o bölgelerde modern ve sürdürülebilir bir yaşam için gerekli tüm koşulları yaratmaktır. Bugün Büyük dönüşün temel özü Şükür Beyliğe dönen ailelerin örneğinde de açıkça görülmektedir. Amaç sadece insanları ana vatanlarına geri döndürmek değil, o bölgelerde modern ve sürdürülebilir bir yaşam için gerekli tüm koşulları yaratmaktır. Bugün Karabağ'da yaşanan her yeni açılım, her yeni göç süreci büyük dönüşün bir sonraki aşamasının göstergesidir. Yıkılan şehir ve köylerin yerine kurulan yeni hayat, Azerbaycan'ın zaferden sonra belirlediği temel hedeflerden birinin, yani insanların kendi topraklarında güvenli, rahat ve mürekkep bir yaşam sürmelerini sağlamanın gerçek sonucudur.

0: Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radyo İn sayfasından da dinlediniz.
1: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan devletidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşıyor dünyada. Ama ezeli, ebedi, edebi dili koruyan bizik. Ve çok istedim ki hariçte yaşayan Azerbaycanlılar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Meşet seviyesinde yok. Mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyaç var. Bazı Azerbaycanlıların yaşadıkları ülkelerde Azerbaycan mektepleri yoktur. Bu büyük adaletsizliktir. Ve bu adaletsizliğe son koyulmalıdır.

Çektiğim şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar. Bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben.

0: biniliklerin yattaşı. Esirlerden gelen sesler. Azerbaycan'ın sesi.
1: Taşlarda

0: Her bir tarih, her nakış bir medeniyet.
1: Bir taş parçasını eline alanda aslında milyon illik bir tarihi tutursan, o taş senden evvel sayısız hesapsız insanları görüp, dövüşlerin sesini işitip, körpelerin gülüşüne şahit olup, anaların gözyaşlarını öz sinesine okudurup. İnsan yad taşı unuda bilər, taş ise hiç niye unutmasın.

bize getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz davetmedik? Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanlık renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı.

0: adım var, sevimli kadın.
1: Azerbaycan İsmara Devli Lideris Heydar Aliyevi Situat Bilisiz Botanikur Bakşi Patali Khanhoiskis Zeglis Gaxnis Ceremoniyaze Atasxras Otkmuze Töksmedic Lis Tsxramardim Patif Cemulo Batono Prezidentu Eduard Çevardnadze Patif Cemulo Megoblebo Kartvelo Zmebo Da Debo Ukve Meure Dgea Stumrad Vart Saqvarel Kartul Mitsaze Sakartvelos Prezidentis Chem Megobris Eduard Çevardnadzis Kartveli Khalkhis Stumrebi Vart Ukve Uri Dgea Kartvel Da Azerbayjaneli Khalkhevis Tsarsuli Megobrobis Purtsleps Purtslat Dges Vtsdilobt Ganvamtkitsot Es

İgram ya bak azvaybur. İçavan xeyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunuk dihya bakazvar. Çigunuk heftedin isleyin ve erbeyi qara. Seahattin çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada. www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsılar.

0: Çi tarih din yubiley din salname. Halkarin radyo utan nivad.
1: Qarabağ zeyi qililay tükürzu. Pasuk ayıqqudna şikayra qenin yuxuz qilet xuzay gihenş maştab din tükürnin kırar Azərbaycan devilik aqozna viriday vacib prioritet rikay sadiye. Qani suz isuz davam xaycaf hundi neticida Qarabağ va Raqeş taypatan zenge zurda yaşayış din punktar ixqala sanal tarix din medeni irs din çişne yarni çikornuva. İndra vişer aldi tarix din va din din gümbet harçiliv sadarnuva. Kanin yokuz ha gümbet artık örnek gala sanıl miski yar tarihtin darama tarıba masa medeni irstin çeşne yar tükürza. Qarabağda ceyi ümür tükürün patal ayam div aday infrastruktur ni yaratmışım. İna rehat ve hatasuz ümür patal reker, elektrik din, gaz din ve çin zarar, mektebar, medpunktar, sosyal obyektar esigzo. Tema dek kalkay milletin vekil Rizvan Nebiyev alhanu. Ha idaldi sapata kay çıkan ay gümbet harçbin evinan akun rezik kezva. Mükü patakay

Dar şehir ar hürer vazi yaşayış din mekan ar kutuzu. E alatay mecbur hana küç arnay burun sapay hayı çıkay rizhtana inet iyi ömür tükürze. Tükürze ay kol cugazay rik. Tükürnay har gün bir inhtun inçara çara amma sasa tamam arzay cinari. Çehi hutun aldı Karabağda ömür ziyi gillay candalık gözü. Kadim gelir hüzva, çikurnay çıkayral ziyi yaşayış din mekanar aradal gözüva ve isar aldı hasret takayı çiler gelecek gılay nih ziyi gillay tükürzü.

Şehirhtun dağımızı. Batukay azadına Karabağ'a varak yaştay patan Zengezur gelecektin. Şehirsa tükörünün maydan dizel gönüva. Sabahtara Ermeni din vandalizm din neticede çıkurna şehir ve hürerin çıkadıl ayam diyo aday. Yaşayış din koler kutuzu. Seyir, gayer ve komunikasyar çıkozu. Enerji, gaz, yağ.

adva siyazdin infrastruktur yaratmışsa. Prosesin elin lişans açık anı açık ayart görüntüş. Karabağ ve Rakeş Taypatan Zengezur din zehir ilelay ülkenin sosyal ekonomik ömür diz integrasiya. İnsan din çipin hayiç gayrı hatasul ve rehat yaşamışın ya. Karabağ ve Rakeş Taypatan Zengezur'da tükörünün kırar mina dikaymihunin prosesin kalasanal paralel iletkuzu.

Samet Vurgun ve Liz Giyar. Azərbaycan din xalqın şair Samet Vurguna, Dağustan din xalqın şair Stal Süleymana şiir baxışınay. Şad zava çun Süleymana çara rexi aşuqdi, bilbildi ki zmani luhuz zamana diz taluqdir. Şiir hak torpa taldı tesnif zaydı duş. Yaratmışın rin çağın dava yisara Samet Vurgun Süleymanan bayezyedik galaz taniştir ve qadlay asirdin Homeran çalar heyran vilerdi gelday. Kafkazdın şair izvali delegatriz anzır nüküdüşne kanitsu odlayı suz Moskva'da elefeyi eserden pisatirin sadlasiyiz dal şadvinin halara görüşmüş hun kismet kınay. Samet Vurgunan Muğan Toralay maşhur poemadın odlay mani çeki şair dinli Dağustan ve Lezgi Çubandın arada Muğan çülde elefeyi ihtilat kayı. Kuma da Çubandı gayi nek koyu Samet'e adavay xabar kazı. Bu jevun hinayı.

Rahuhya Çuban, Dağustan ülke day lezgi sasitxa, çekişlah çikaya qadim daymoğan, çün adazganidi amni çaz arxa. Lap qısan, uçku da in qişlah diköz, takayt asadakay, ay hayvancıdan. Kürez ve açuban uçiz yetani, cevab ni hazur dir fadlay adan. Moğan xayita, sadakay budjida, moğan turfan xayita, budni putjida. Kunerik yapınçı galay qaqan buydin yaşlı ama diri baş çuban din kamallı gafari Samiye Durgun heyran arzı. Şair qaqafın aldı sadastan tüküray lezgi serkerdin fahumdal mehtel cizu.

Hindistanlı halkın artist, şair ve kompozitor Asif Mehmanoviç'in Samet ve Ceyran şiir arsama durumuna başına buraya. Aburk Elday Buru Aga Anuva. Azerbaycan şairi kayızı gizafrik alaydı Samet Vurgunya. Am kısa rayonda eserdin verhoni sovetin deputatı lehke gayviliyey. Lezgi patara gizaf kayı, lezgi halt kay xeylin xoş gafar kikey. Asıl şair ya, Asefan gafariye ibur. Dağların ülkedin çeki şairi Şahimir Muradova, Yusuf Xappalayeva, Anvar Aciyeva, Çipinlik Elx Gunda yaratmışında Samet Vurgunan reqintiyi day payez ediz. Cevahir Arkidin Çalariz, Zurba Kıymet Ganva ve Amzaman Adin Maşhur Şair Yas Hesabnu. Abur, Aleksandr Fadeyevan İnga Farin Şerikya. Uş kısan yeki dünyada Samet Urgun avı. Samet Urgun'un Vakif Hanlar Ferhat ve Şirin piyasaya Derbent da Azerbaycan din Gostram Teatr'de sehnede lesigine. Tamaşa şiiri Abur Hamişa Gurlu Kapar Yaunal'de karşılamıştı. Dağustan din Mubla Hava, Takaburlu Şalbuz, Gurlu Samur, Rik Ermihi insanlar Samedaz Gızaf Ganitir. İlla ki Barkavan Samur ve Tsun Kerekhar şair dindik alayı çıkayartir. Samur ve Samed, İbur Tükey Gafar Niyakir. Samed'a görçeyh bedayla şirin şirin lezgidin ruh şiir gelday. Samur ve Tsun Apatazun, Ekeş dayla, Hkajna Zen. Aşuh kayı şahvardı huş, Vihkveriz Ganat hemen. Akat navun kerek dizni, ceyran dikiz zaz kiligna, yazun yavun rahana çir, sühbet kanaç hiç iligna.

kaç değersen kaçarım. Uçlayıp kaç değersen kaçarım. Uçlayarsan uçarım. Köştesen bu dünyanın o başı.

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik elmi nokteyi nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut.

olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarına çıkıyoruz. Baykün'ün Türk ve İslam Dünyasına Mesaj adlı konuşma. Azerbaycan-Türkiye Strateji Enerji Hattı başlıklı yazı. Büyük Dönüş devam ediyor konulu konuşma.

0: Radio. Milyonların hem söhbəti.
1: Bakü'nün Türk ve İslam dünyasına mesajı. Türk Devletleri Teşkilatı Müslüman Dini Liderler Konseyi'nin 7. toplantısı ve Seyyid Yahya Bakkuvi Uluslararası Konferansı'nın Bakü'de düzenlenmesi, Azerbaycan'ın Türk dünyası ve İslam coğrafyasındaki konumunu bir kez daha gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in etkinlik katılımcılarıyla yaptığı görüşmede dile getirdiği görüşler, bu platformların siyasi ve manevi önemini daha geniş bir çerçeveye oturttu. Cumhurbaşkanının konuşmasında Azerbaycan'ın hem Türk dünyasının, hem Kafkasya'nın, hem de İslam dünyasının bir parçası olduğu özellikle vurgulandı. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan tek Kafkas ülkesi olarak Azerbaycan'ın bu iki coğrafya arasındaki koordinasyon rolüne öne çıkarıldı. Bakü'de farklı ülkelerden dini liderlerin bir araya gelmesi de bu yaklaşımın pratik bir ifadesi olarak sunuldu. Konuşmanın önemli yönlerinden biri de İslam dayanışması konusuydu. Cumhurbaşkanı Azerbaycan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı ve İSESCO çerçevesinde hayata geçirdiği girişimleri hatırlatarak gelecek yıl Bakü'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinin önemine dikkat çekti. Buradaki temel mesaj Müslüman ülkeler arasında işbirliğinin, karşılıklı anlayışın veya dayanışmanın güçlendirilmesiyle ilgilidir. Bu bağlamda Bakü'nün ev sahipliği yapacağı dini toplantı da özel bir anlam taşımaktadır. Siyaset bilimci Tural İsmailov konuyla ilgili düşüncelerini Uluslararası Radyo

0: dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Azərbaycan Türkiyə stratejik enerji hattı. Azərbaycan və Türkiyə arasındakı ilişkilər tüm alanlarda olduğu gibi enerji sektöründə də stratejik ortaklık düzeyində gelişməkdədir. Yıllar içində həyata keçirilən ortak projelər iki ülkənin enerji güvənliyini gücləndirməklə kalmamış, aynı zamanda Azərbaycanın bölgəsəl bir enerji mərkəzi halinə gəlməsində və Türkiyənin Avropa enerji piyasalarındakı rolünün güclənməsində önəmli bir faktör olmuşdur. Bakı'da düzenlenen 5. Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu bu ortaklığın yeni yönlerinin tartışılması açısından da dikkat çekiyor. Bu forum yalnızca iki ülkenin enerji gündemini değil aynı zamanda bölgenin genel enerji geleceğini de tartışmak için bir platform görevi görüyor. Türkiye, Azerbaycan'ın enerji stratejisinde özel bir yere sahiptir. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Güney Gaz Koridoru, TANAP ve diğer projeler Azerbaycan enerji kaynaklarının dünya pazarlarına özellikle de Avrupa'ya taşınmasını mümkün kılmıştır. Bu projeler aynı zamanda Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgesel enerji haritasındaki konumlarını daha da güçlendirdi. Artık enerji işbirliği gündemi sadece petrol ve doğal gazla sınırlı değil. Dünyada enerji dönüşümünün hızlandığı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin arttığı bir dönemde Azerbaycan ve Türkiye arasında yeşil enerji alanındaki işbirliği de ön plana çıkıyor. Azerbaycan Hazar Denizi'nin enerji potansiyelini kullanarak büyük miktarda yenilenebilir enerji üretme potansiyeline sahiptir. Güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin özellikle de açık deniz rüzgar enerjisinin geliştirilmesi için

0: atılan adımlar ülkenin gelecekteki enerji stratejisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki enerji ortaklığının bir sonraki aşaması daha geniş bir coğrafyayı kapsayabilir. Bu sadece enerji üretimi ve taşımacılığı ile ilgili değil, aynı zamanda yeni enerji koridorlarının oluşturulması, elektrik ihracatı ve yeşil enerjinin bölgesel pazarlara sunulmasıyla da ilgili. Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğinde artan rolü de bu süreç için ek fırsatlar yaratmaktadır. Ülkemizin enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına ihracatı, hali hazırda kurulmuş önemli bir iş konuşmasında bu konuya değindi.
1: Bizim emektaşlarımız aynı zamanda Avrupa İttifakı'nın enerji tehlikesizliğine büyük tövbe verir. Məhz Türkiye üzerinden bizim enerji resurslarımız dünya bazarlarına yayılır. İstər neft, istər qaz, son illerde biz artık 16 ülkeye qaz təchizatı həyata keçirmişik. Ve bu özü özlüğünde Azerbaycan-Türkiye əlaqələrinin güzel bir ne kadar ilerlerinin güzel bir, ne kadar intensif şekilde inkişaf etmesinin güzel bir numunesidir.
0: Bu nedenle Azerbaycan-Türkiye Enerji İşbirliği sadece bir dizi ekonomik projeden ibaret değildir. Bu ortaklık bölgesel enerji güvenliğini etkileyen, ulaşım ve lojistik bağlarını genişleten, yeni yatırımları çeken ve bir bütün olarak Türk dünyasının ekonomik potansiyelini artıran stratejik bir faktördür. Bakü'de düzenlenen 5. Enerji Forumu bu açıdan önem taşıyor. Çünkü enerji haritasının hızla değiştiği bir çağda Azerbaycan ve Türkiye artık sadece mevcut projelerin sonuçlarını değil, aynı zamanda geleceğin enerji gündemini de birlikte şekillendiriyorlar.

Büyük Dönüş devam ediyor. İşgalden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur geleceğin inşa edildiği büyük bir yapıcı alan haline geldi. Ermeni saldırıları sonucu yıkılan şehir ve köylerin yerlerine modern yerleşim yerleri kuruluyor. Yeni yollar ve iletişim hatları döşeniyor ve enerji, gaz, su ve iletişim altyapısı oluşturuluyor. Bu sürecin asıl amacı sadece tahrip olmuş alanları eski haline getirmek değil, Karabağ ve Doğu Zengezur'un ülkenin sosyoekonomik yaşamına yeniden entegrasyonu, burada sürdürülebilir yerleşimin sağlanması ve insanların anavatanlarına güvenli ve rahat bir yaşam kurmalarının mümkün kılınması başlıca öncelikler arasındadır. Büyük Dönüş'ün Azerbaycan'ın 2030 yılına kadar ulusal önceliklerinden biri olarak belirlenmesi, bu stratejinin devlet politikasındaki özel önemini de göstermektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurtarılmış topraklarına Büyük Dönüş'e ilişkin birinci devlet programının onaylanmasıyla birlikte somut görevler belirlenmiştir. Hali hazırda uygulanan projeler bu hedeflere aşamalı olarak ulaşmayı amaçlamaktadır. Karabağ ve Doğu Zengezur'da inşaat çalışmaları mayın temizleme süreciyle eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerin güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra yerleşim yerlerinin yeniden inşası, yolların ve diğer ulaşım hatlarının yapımı, elektrik, gaz ve içme suyu temini için de geniş çaplı çalışmalar yürütülmektedir. Bu manzara Büyük Dönüş'ün bir sonraki duraklarından biri olan Cebrail ilindeki Şükürbeyli köyünde de görülebilir. Köye bir sonraki göç 10 Eylül'de gerçekleşti. 25 aileden 154 kişi doğdukları köye geri döndü ve burada kendileri için oluşturulan yeni yaşam koşullarına alıştı. İşgal nedeniyle evlerinden tahliye edilen sakinler tamamen yeniden inşa edilen Şükürbeyli'deki evlerine geri döndüler. Köyde yaşamı için gerekli tüm temel olanaklar sağlanmıştı. Burada iki anaokulu, 360 kişilik bir okul, bir sağlık merkezi, bir müzik okulu, bir kulüp topluluk merkezi ve bir idari bina faaliyet gösterecek. Köye enerji sağlamak amacıyla 35-10 kilovoltluk bir trafo merkezi inşa edildi. Büyük Dönüş'ün temel özü Şükürbeyli'ye dönen ailelerin örneğinde de açıkça görülmektedir. Amaç sadece insanları anavatanlarına geri döndürmek değil, o bölgelerde modern ve sürdürülebilir bir yaşamı için gerekli tüm koşulları yaratmaktır. Bugün Karabağ'da yaşanan her yeni açılım, her yeni göç süreci Büyük Dönüş'ün bir sonraki aşamasının göstergesidir. Yıkılan şehir ve köylerin yerine kurulan yeni hayat, Azerbaycan'ın zaferden sonra belirlediği temel hedeflerden birinin, yani insanların kendi topraklarında güvenli, rahat ve müreffeh bir yaşam sürmelerini sağlamanın gerçek sonucudur.

0: Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radyo İn sayfasından da dinlediniz.
1: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynalxalq Radyo.